Yogi, apa mesti sudah atau mau kan? Mas tak sini kita itu, apa nih pagi kiri kau? Sopi dekrayo apne dekhay, neno me dekho, to sane. Sapaçtı.